tamadi filandiyarato manginda girmadi filandiyarato mai mangalu filandiyarato dagamge filandiyarato mura kalakas madi o filandiyarato mama mara murndaru o filandiyarato mama mara kasmbaru o filandiyarato mama mara murumba o filandiyarato mama mara ba madi filandiyarato mura kem kuju o filandiyarato ai dengamge filandiyarato